kasa ebemu. I don't know. Sepo sumbi bai fobe biye biye nanwa kanu mense me guapra bosua. Ena o kasa premo wani asafro adi ne kasi. Mese onu no kasa asoti yedi. Owa drug biwase. Ewa de wose say ni ewa de kana yedi.

konim diyeyi moja disi ton kuni konim diyo konim diyeyi ne konim obre nyina seye howa tiasi ay o ma susuma wode ama wana wata inwo wadi konim